0: yapıyorsunuz?
1: Anlaşılıyorsunuz, o çözülüyorsunuz, nasıl bir şey artık onları için?
0: Bunu da yapalım, bunu söylüyorsunuz. Para volar 172 17 millas 1 a la 2 meses.
2: Para 172
0: 1 bien, pues calma, autorizado
2: para aterrizar en
0: pista 29 y 10. Autorizado, tercero, 1 izquierda, volar 172 1.